Ayıp garip evden bununla ayrıldım. Vahri yetti git garip durmadım bun. Neler gördüm senin baktın beraberi yoktu kattın. Vurgun erdi etti fastın git garip evden bununla değil. Bulun karmanı sen. Hey ne derdin dermanı sen. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,

Sıca millenler buldum ey, ey, ey, ey arsadım ey, ey, köyümde koyup ben boynunu vurma. Yet, aşık olur çeker devri cephani, akarını görür nehrin vefani. Bu turmağın gelin son kuyu, ey, ey, ey, ey, safanem, ey. Kar verip ömrüm gene soğulmam. Yap! Karasasın karlı dağ, samar, ol sebepten oldu mu

Kimse kavlay benden söz haber alıp yıkıp ölkeleri talayan bana. Alaylar yaydağdı bey, ordular pazar, leş leşin üstüne kalıyor.

geldim hayatımı delin ağırın alına gözümü deli görürsen dellerini kol kola bağlayan benim. Dizimeyi döşüde gülüşü başıda ciğerini çal çarpaz dağlayan benim. Dizimeyi döşüde gülüşü başıda